Erkte Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Ve programımızın bu bölümü 1946 yılında kurulan Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Topluluğun solistleri org sanatçısı Jakub Sawicki, mezzo soprano Anna Lucia Richter, kemancı Marina Gromen ve soprano Katarina Conradi. Konser programından ilk olarak Alman besteci Peter Ruzica'nın Yaylılar, Nefesliler, Ork, Timpani ve Perküsyon için 2021 tarihli Requiem'ini dinliyoruz. Solist, ork sanatçısı Jakub Sawicki.

Sara Rudzika'nın 2021 tarihli Requiem'ini org sanatçısı Jakub Sawicki ve Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Gustav Mahler'in Kinder Toten Lieder başlıklı şarkı dizisiyle devam ediyor. Solist mezzo soprano Anna Lucia Richter,

Gustav Mahler'in Kinder Toten Lieder başlıklı şarkı zincirini mezzo soprano Anna Lucia Richter ve Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri Ukraynalı besteci Irina Alekseyçuk'a ait solo keman ve akapella koro için Trisagon başlıklı 2022 tarihli eserle devam ediyor.

Alekseyçuk'a ait Trisagon başlıklı 2022 tarihli eseri kemancı Marina Groman, Berlin Singakademi ve Berlin Katedral Korosu seslendirdi. Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konseri Gustav Mahler'in 4. senfonisiyle sona eriyor.

Gustav Mahler'in 4. senfonisini soprano Katerina Conradi ve Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Haydn'ın klavyeli çalgılar için 16'ya 48 katalog numaralı Do majör sonatıyla devam ediyor.

Chopin'ın klavyeli çalgılar için 16'ya 48 katalog numaralı Do majör sonatını piyanist Christian Bjørndalshus seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart 17 kilise sonatından Do majör 15. eserle sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 328 Do majör 15 numaralı kilise sonatını Kent Nagano yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Handel'in Opus 3 Si bemol majör 1 numaralı Concerto Grosso'sunu, Felix Mendelssohn'un Adil Melusin başlıklı konser uvertürünü ve Clara Schumann'ın Opus 22 keman ve piyano için 3 romansını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Manuel de Falla ile başlıyoruz. Bestecinin solo, piyano ve orkestra için kaleme aldığı İspanyol Bahçelerinde Gece adlı yapıtını piyanist Elena Başkirova ve Lawrence Foster

Manuel de Falla'nın İspanyol Bahçelerinde Gece başlıklı eserini piyanist Elena Başkirova ve Lawrence Foster yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Antonin Dvořák'ın La bemol majör 14 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Antonin Dvořák'ın son oda müziği yapıtı olan Opus 105 La Bemol Majör 14 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Stami Quartet seslendirdi. 16. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Robert Parsons'a ait Ave Maria başlıklı ilahi var sırada.

İlahi'yi Stephen Kilobury yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Fanny Mendelssohn'un solo piyano için Opus 8 Sözsüz Şarkılar serisinden Allegro Moderato Tempolu ilk parçayla devam ediyoruz.

Mendelssohn'un Opus 8 Sözsüz Şarkılar serisinden Allegro Moderato Tempolu ilk eseri piyanist Sylvain Dufresne seslendirdi. Handel'in bir barok dönem kompozisyon formu olan Opus 3 Si bemol majör 1 numaralı Concerto Grossosu var sırada.

Haydn'in Opus 3 Si bemol majör 1 numaralı Concerto Grossos'unu Paul Magie yönetimindeki Estonya Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. İngiliz besteci Joseph Horowitz'in Bakır Nefesli Çalgılar Beşlisi için 1964 yılında yazdığı Müzikol Suite ile devam ediyoruz.

Joseph Horowitz'in 1964 yılında kaleme aldığı Müzikol Suite'ini Sloven Bakır Nefesli Çalgılar Beşlisi seslendirdi. Felix Mendelssohn var sırada. Bestecinin Avrupa folklorüne ait bir figür olan Melusi'nin adını taşıyan konser uvertürünü dinliyoruz.

Mendelssohn'un Adil Melusin başlıklı konser uvertürünü Takuo Yuasa yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Clara Schumann'ın Opus 22 keman ve piyano için 3 romansıyla devam ediyoruz. Kemancı Sasha Maisky'ye piyanist Lili Maisky eşlik ediyor.

Ara Schumann'ın keman ve piyano için 3 romansını kemancı Sasha Majski ve piyanist Lili Majski'den dinledik. İsveçli besteci Oskar Lindberg'in Sabah başlıklı eseri var sırada. İsveç Radyo Korosu ve Erik Eriksson Oda Korosu birlikte seslendiriyor.

Gustav Sjökvist yönetimindeki İsveç Radyo Korosu'yla Erik Eriksson Oda Korosu'nun birlikte seslendirdiği Oscar Lindberg'e ait Sabah başlıklı eseri dinlediniz. Programımız Avusturyalı piyanist ve besteci Alfred Grunfeld'in piyano için Viyana Akşamları adlı yapıtıyla sona eriyor.

0: piyanist Benjamin Grosvenor, geç romantik dönemin Avusturyalı bestecilerinden Alfred Grunfeld'in Viyana Akşamları başlıklı eserini yorumladı. Euro Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek.

yatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. CHP Genel Merkezi'nde tahliyenin ardından temizlik ve onarım mesaisi vardı. Barikatların kaldırıldığı binada temizlik ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma yürüttü. Zarar gören kapılar tamir edildi, kırılan eşyalar yenilendi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı da CHP Genel Merkezi girişindeki camekanlı bölüme asıldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irade ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerinde son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere el koydu. Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Kiev'in savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Haberleri sunduk.

Georg Matthias Mohn'un sol minör violonsel konçertosunu dinlediniz. Agostino Stefani Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Lajos Rovatka'ydı.

Alessandro Scarlatti'nin 3 numaralı Fa majör Concerto Grosso'sunu dinlediniz. Yaroslav Kirçek yönetimindeki Istropolitana Oda Orkestrası seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın 7 sayılı orkestra için 12 menüesini dinlediniz. Helmut Koch yönetimindeki Berlin Oda Orkestrası seslendirdi.

Johann Nepomuk'un Mel'in sol majör keman konçertosundan bölümler sunduk. Howard Shelley yönetimindeki Londra Mozart Oda Orkestrası seslendirdi. Solist James Ennis'ti.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 43 sayılı Fa majör 6 numaralı senfonisini dinlediniz. Trevor Pinnock yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu Viyana'dan geçen besteciler dizimizin 9. bölümündeyiz. Ve konuğumuz Erich Wolfgang Korngold. Viyana. Yüzyıllar boyunca müziğin dili burada değişti. Haydn dengeyi kurdu. Mozart zarafeti büyüttü. Beethoven sınırları zorladı. Barok dönemin saray müziği Viyana'nın ilk büyük sesini şekillendirdi. Schubert insanın iç dünyasını liedlerle anlattı. Suppe ve Johann Strauss ise şehrin dans eden, sahneyle ışıldayan yüzünü müziğe taşıdı. Mahler, bütün bir birikimin ardında bir çağın kırılganlığını senfonilere dönüştürdü. Ve ardından 20. yüzyılın eşiğinde başka bir ses yükseldi. Erich Wolfgang Korngold. Henüz çocuk yaşta bir müzik dahisi olarak görülen Korngold, Viyana'nın son büyük romantik bestecilerinden biri kabul edilir. Daha genç yaşlarında eserleri Avrupa'nın önemli sahnelerinde seslendiriliyor, dönemin büyük müzisyenleri onun yeteneğinden hayranlıkla söz ediyordu. Onun müziğinde hala eski Viyana'nın parlaklığı vardır.

Ama aynı zamanda yaklaşan değişimin gölgesi de hissedilir. Bir yandan geç romantizmin yoğun duygusal dünyası, diğer yandan ise yavaş yavaş değişen ve kırılgan bir Avrupa atmosferi. Korngold'un melodileri geniştir, orkestrasyonu yoğundur, müziği neredeyse sinematiktir. Müzik yalnızca ilerlemez, sahneler kurar, görüntüler yaratır, duyguları büyütür. Belki de bu yüzden daha sonra Hollywood'a giderek film müziği tarihini değiştiren bestecilerden biri olacaktır. Bugün sinemada alıştığımız büyük orkestral anlatımın temel taşlarından biri aslında Korngold'un Viyana'dan taşıdığı bu romantik müzik dilidir. Ama her şeyden önce onun sesi Viyana'dan doğmuştur. Opera salonlarından, geç romantik orkestral dünyadan ve kaybolmaya başlayan eski Avrupa atmosferinden. Bugün Korngold'un o parlak ama kırılgan dünyasına adım atıyoruz. Erich Wolfgang Korngold'un keman konçertosu, bestecinin geç dönem müzik dilini en iyi yansıtan eserlerden biridir. Melodiler son derece geniş nefeslidir. Keman partisi neredeyse kesintisiz bir şarkı söyleme hissiyle ilerler. Orkestra yoğun ama parlaktır. Korngold'un armonik dünyası büyük ve sinematiktir. Müzik sürekli hareket eden bir görüntü akışı gibi akar. Aslında bu şaşırtıcı değildir. Korngold, Hollywood'da geçirdiği yıllarda film müziği dilini değiştiren bestecilerden biri olmuştu ve burada o dramatik anlatım hissi açıkça duyulur. Ancak bu eser yalnızca film müziği etkisinden ibaret değildir. Altında hala Viyana'nın geç romantik ruhu yaşar. Mahler sonrası dünyanın duygusal yoğunluğu, geniş orkestral renkler ve lirik anlatım bu müziğin temelinde hissedilir. Bu yüzden Korngold'un keman konçertosu hem eski Avrupa romantizminin son yankılarından biri, hem de modern sinematik anlatımın başlangıç noktalarından biri gibi duyulur. Şimdi Korngold'un 35 numaralı re majör keman konçertosunun birinci bölümü Moderato Nobile'yi, keman sanatçısı Itzhak Perlman, Andre Preven yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Korngold'un 35 opus numaralı re majör keman konçertosunun birinci bölümü Moderato Nobile'yi, keman sanatçısı Itzhak Perlman, André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Erich Wolfgang Korngold'un en önemli sahne eserlerinden biri olan Die Tote Stadt, yani Ölü Şehir, bestecinin henüz çok genç yaşta yazdığı ama olağanüstü olgunluk taşıyan bir operasıdır. Eser, kayıp, özlem, hatıralar ve geçmişe tutunma duygusu üzerine kurulu karanlık ama son derece lirik bir dünya yaratır. Korngold, burada gerçek ile hayal arasında sürekli gidip gelen psikolojik bir atmosfer kurar. Operanın en ünlü müzikal kesitlerinden biri olan Glück, Das mir verblieb, zamanın elinden kayıp giden mutluluğa tutunmaya çalışan kırılgan bir duyguyu anlatır. Melodi neredeyse kesintisiz akar, ses çizgisi büyük bir romantik nefes taşır. Ama bu güzelliğin altında sürekli hissedilen bir kaybolma duygusu vardır. Müzik bir yandan parlak ve büyüleyicidir. Diğer yandan ise sanki yavaş yavaş uzaklaşan bir hatıra gibi çözülür. Korngold burada geç romantizmin en yoğun ve en sinematik seslerinden birini kurar. Bu yüzden Ölü Şehir yalnızca bir opera değil, hafıza, yalnızlık ve geçmişin gölgesi üzerine kurulmuş büyük bir iç dünya gibi duyulur. Şimdi Erich Wolfgang Korngold'un Die Tote Stadt yani Ölü Şehir operasından Marietta'nın Glück, Das mir verblieb adlı aryasını soprano Renée Fleming, Jerry Tate yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Erich Wolfgang Kongold'un Die Tote Stadt yani Ölü Şehir operasından Marietta'nın Glück, Das mir Weib adlı aryasını soprano Renée Fleming, Geoffrey Tate yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Yine Die Tote Stadt operasında yer alan Mein Sehnen, Mein Weinen aryası eserin en şiirsel ve en içe dönük anlarından biridir. Bu bölümde müzik büyük dramatik patlamalar yerine yavaş yavaş büyüyen bir özlem hissi kurar. Melodi akıcıdır. Neredeyse kesintisiz bir düşünce gibi ilerler. Aryanın merkezinde geçmişe duyulan özlem, ulaşılamayan bir mutluluk hissi ve insanın kendi hayalleriyle kurduğu kırılgan ilişkisi vardır. Korngold, burada yoğun orkestrasyon kullanmasına rağmen insan sesini hiçbir zaman kaybetmez. Vokal çizgi her zaman duygunun merkezinde kalır. Mein Sehnen, Mein Weinen, geç romantik dünyanın o parlak hüzünlü atmosferini çok güçlü biçimde taşır. Müzik bir yandan büyüleyici bir güzellik sunarken, diğer yandan sürekli kaybolmaya yaklaşan bir rüya hissi yaratır. Şimdi Fritz'in Mein Sehnen, Mein Weinen adlı aryasını, bariton Hugh Montag Randall, Ben Glasberg yönetimindeki Normandie Rouen Operası Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Erich Wolfgang Kongold'un Die Tote Stadt yani Ölü Şehir operasından Fritz'in Mein Sehnen, Mein Weinen adlı aryasını, bariton Hugh Montag Randall, Ben Glasberg yönetimindeki Normandiya Rouen Operası Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Korngold'un müziğinde tiyatro ve sahne duygusu her zaman güçlüdür. Henüz genç yaşlarından itibaren sahne için düşünmüş, dramatik akışı müziğin merkezine yerleştirmiştir. Shakespeare'in Much Ado About Nothing oyunu için yazdığı sahne müziklerinde ise Korngold'un daha hafif, zarif ve oyunlu tarafı ortaya çıkar. Burada yoğun dramatik gerilimlerden çok akıcılık, parlaklık ve ince bir mizah hissedilir. Bahçe sahnesi bu dünyanın en pastoral anlarından biridir. Melodiler yumuşak bir hareketle ilerler. Müzik neredeyse doğal bir nefes gibi akar. Bu bölümde Korngold'un yalnızca büyük romantik yoğunluğu değil, zarif ve şeffaf anlatım gücü de duyulur. Sahne hissi hiçbir zaman kaybolmaz ama müzik dramatik olmaktan çok şiirsel bir atmosfer yaratır. Şimdi Wolfgang Korngold'un Shakespeare'in Much Ado About Nothing oyunu için yazdığı ve sonrasında suite olarak düzenlediği eserinin dördüncü bölümü olan Bahçe sahnesini keman sanatçısı René Capuçon ve piyanist şef André Previn'den dinliyoruz.

yazdığı ve sonrasında suite olarak düzenlediği eserinin dördüncü bölümü olan Bahçe sahnesini keman sanatçısı Renaud Capuçon ve piyanist şef André Previn'den dinledik. Korngold'un Yayla Altılısı'nın üçüncü bölümü, ikinci bölümdeki ağır ve yoğun iç dünyanın ardından çok daha hareketli ve canlı bir karakter taşır. Burada sürekli ileri doğru itilen bir enerjiyle ilerler. Ritim daha belirgindir. Melodik yapı ise yer yer dans hissi yaratacak kadar akıcıdır. Korngold'un orkestra düşüncesi bu bölümde de açıkça hissedilir. Altı yaylı çalgı, zaman zaman küçük bir oda topluluğundan çok daha büyük bir ses dünyası yaratır. Müzik parlaktır, hareketlidir ama hafif değildir. Geç romantik armonilerin yoğunluğu hala korunur. Yalnızca daha akışkan ve teatral bir biçime dönüşür. Şimdi Erich Wolfgang Korngold'un Yaylı Altılısı'nın 3. bölümünü Czech Philharmonic Sextet'ten dinliyoruz.

Onlarında değil, sinema tarihinde de çok özel bir yere sahiptir. 1930'lu yıllarda Hollywood'a gittikten sonra yazdığı film müzikleri, modern sinema müziğinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Robin Hood'un maceraları ise bu dünyanın en parlak örneklerinden biridir. Büyük orkestrasyon, güçlü bakır üflemeliler, kesintisiz hareket hissi ve kahramansı temalar. Müzik yalnızca sahnelere eşlik etmez, hikayeyi taşıyan ana güçlerden birine dönüşür. Bugün birçok epik film müziğinde duyduğumuz orkestral dilin köklerinden biri aslında burada yatar. John Williams gibi bestecilere uzanan büyük sinematik gelenek, önemli ölçüde Korngold'un kurduğu bu yapıdan beslenmiştir. Ama bütün bu Hollywood ihtişamının içinde hala eski Viyana'nın romantik mirası duyulur. Geniş melodik nefesler, yoğun armoniler ve duygusal anlatım, Korngold'un Avrupa'dan taşıdığı müzik dilinin izlerini korumaya devam eder. Şimdi Korngold'un Robin Hood'un maceraları filmi için bestelediği müziklerden oluşan suite'ini John Masary yönetimindeki Hollywood Bowl Orkestra'dan dinliyoruz.

Korngold'un Robin Hood'un maceraları filmi için bestelediği müziklerden oluşan süitini John Mauser yönetimindeki Hollywood Bowl Orkestrası'ndan dinledik. Bugün Erich Wolfgang Korngold ile Viyana'nın genç romantik dünyasında dolaştık. Bir yanda opera sahneleri, bir yanda sinema perdesine uzanan büyük orkestral sesler. Korngold'un müziği bize şunu hatırlatır. Bir şehir değişebilir, bir çağ kapanabilir. Ama müziğin taşıdığı hafıza yaşamaya devam eder. Programımızın son eseri olan Korngold'un Baby Serenade'ın 3. bölümü olan Molto Allegro'yu Werner Andreas Albert yönetimindeki Alman Kuzeybatı Flermoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Programımızın son eseri olan Korn Gold'un Baby Serenade'ın 3. bölümü olan Molto Allegro'yu Werner Andreas Albert yönetimindeki Alman Kuzeybatı Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Onun melodilerinde eski Avrupa'nın zarafeti, Viyana salonlarının parlaklığı ve yavaş yavaş kaybolan bir dünyanın hüznü birlikte duyulur. Belki de bu yüzden müziği hem geçmişe ait hem de zamansız gibi hissedilir. Ve bugün hala Korn Gold'ün sesinde Viyana'nın o eski romantik ruhu yaşamaya devam eder. Müziğin rotası, yolu Viyana'dan geçen besteciler dizimizin final bölümüyle haftaya sizlerle olacak. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Odadan dünyaya.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Bir Odadan Dünya'ya programında daha yeniden birlikteyiz. Bugünkü programımızı Avusturyalı ünlü besteci Franz Schubert eseriyle açıyoruz. Schubert'in veda niteliğindeki başyapıtı olan Do Majör Yaylı Beşlisi, ota müziği literatürünün en seçkin örneklerinden biri. Bestecinin 1828 yılındaki ölümünden sadece 2 ay önce tamamladığı bu eser, alışılagelmiş yaylı çalgılar beşlilerindeki ikinci viola yerine kullanılan ikinci celloyla derin ve zengin bir tınıya kavuşur. Eserin ikinci bölümü olan Adagio, müzik tarihinin en içten ve ruhani sayfalarından biri olarak kabul edilir. Şimdi Franz Schubert'in 956 Deutsch sayılı Do Majör Yaylı Beşlisi'nin ikinci bölümünü Amadeus Quartet ve William Pleyd'den dinliyoruz.

Franz Schubert'in 956 4 sayılı Do majör yaylı beşlisinin ikinci bölümünü Amadeus Quartet ve William Pleyd'den dinledik. Programımıza modern müziğin öncü ismi Anton Webern'in gençlik yıllarına ait lirik başyapıtı Webern kataloğundan 78 eser sayılı Langsamer Satz yani yavaş bölümle devam ediyoruz. 1905 yılına ait bu çalışma Webern'in Arnold Schönberg'le olan öğrencilik döneminin ilk meyvelerinden biridir. Besteci, kariyerinin ilerleyen yıllarında sessizliğin peşinden giderek bizleri geç romantizmin doruklarına davet eder. Şimdi Anton Webern'in Webern kataloğundan yaylı çalgılar için 78 eser sayılı Langsamer Satz'ı Borodin Quartet'ten dinliyoruz.

Anton Webern bestesi, yaylı çalgılar için 78 eser sayılı Langzamerzatsı Borodin Kuartet'ten dinledik. Sırada Johannes Brahms'ın Opus 18 1 numaralı Si bemol majör yaylı altılısının ikinci bölümü var. Eser, lirizmle birlikte geniş melodiler, yoğun armoniler ve dinleyeni ağır ama güvenli temposuyla bir adım ileriye taşıyor. Dinleyeceğimiz bölüm romantik bir hüzün kadar dingin bir kabullenişle birlikte hissediliyor. Şimdi Brahms'ın Opus 18 1 numaralı Si bemol majör yaylı altılısının ikinci bölümünü Amadeus Quartet, Cecil Aronowitz ve William Pleat'ten dinliyoruz.

Brahms'ın Opus 18 1 numaralı si bemol majör yaylı altılısının ikinci bölümünü Amadeus Quartet, Cecil Aronowitz ve William Pleat'ten dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, programımıza Alman besteci Robert Schumann'la devam ediyoruz. Besteci, dinleyeceğimiz eseri oda müziğine yoğunlaştığı 1842 yılında yazmış. Eserin premierinde piyanoyu eşi Clara Schumann çalmış ve bu quintet, piyanolu beşli türünün romantik dönemdeki en önemli temsilcilerinden biri haline gelmiş. Bu bölümdeki dramatik marş yapının daha sonra Gustav Mahler gibi besteciler üzerinde etkili olduğu düşünülür. Şimdi Schumann'ın Opus 44 Mi bemol majör piyanolu beşlisinin ikinci bölümünü Guarneri Quartet ve Arthur Rubinstein'dan dinliyoruz.

Schumann'ın Opus 44, Mi bemol majör piyanolu beşlisinin ikinci bölümünü Guarneri Quartet ve Arthur Rubinstein'dan dinledik. Programımızda Ludwig van Beethoven'ın Opus 130 13 numaralı yaylı dörtlüsüyle sizlere veda ediyoruz. Bestecinin geç dönem yaylı dörtlülerinden biri olan eserin dinleyeceğimiz bölümü Cavatina, klasik müzik tarihinin en duygusal ve kişisel eserlerinden biri olarak kabul edilir. Beethoven'ın bu bölüm için "Bunu bestelerken gerçekten gözyaşı döktüm. Bu müzik her seferinde beni derinden etkiliyor." dediği rivayet edilir. Şimdi Beethoven'ın Opus 130 13 numaralı Si bemol majör yaylı dörtlüsünden 5. bölüm Cavatina'yı Takacs Kuartet'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın Opus 130 13 numaralı si bemol majör yaylı dörtlüsünden 5. bölüm Kavatina'yı Takaç Kuartet'ten dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve speakeriniz ben Hakan Çalışkan. Tekrar buluşmak dileğiyle.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Zamanın Ruhu başlıyor.

TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhu programıyla sunucunuz ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, ses kayıtta Seval Şimşek, her salı olduğu gibi yine sizlerleyiz. Ve yine çok özel bir programla karşınızdayız. Anadolu'nun derinliklerinden gelen türkülerimizin hikayelerine ve senfonik yorumlarına yer vereceğiz. Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım diyen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun söylediği gibi, türküler milletimizin duygularını, acılarını, sevinçlerini ve umutlarını yansıtan en samimi anlatım biçimlerindendir. Onlar geçmişten günümüze uzanan kültürel bir köprüdür adeta. Şimdi Tokat yöresine ait anonim bir türküyle açıyoruz programımızı. Folk Senfoni Orkestrası, tenor Mete Taş'ın seslendiriyor. Değmez benim gamlı yaslı gönlüme. TRT Radyo 3'te, Zamanın Ruhundasınız.

Türkülerimizde sevip de bir türlü kavuşamayanların iç burkan hikayeleri de anlatılır. Yüzlerce yıldır. Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin ya da Arzu ile Kamber'in destansı aşkı gibi. Ama bir de geçmişte gerçekten yaşandığı düşünülen, rivayetlerde dilden dile aktarılan aşk hikayeleri de vardır. Ayrılık acısı ve özlemi dile getiren Kul Aşık, diğer adıyla Aşık Daimi'ye ait olan bir Erzincan türküsüyle devam ediyoruz. Yârim Senden Ayrılalı türküsünü soprano Selva Erdener'den dinliyoruz.

Türkülerin sözleri de ezgileri kadar eski, onlar kadar millidir. Türküler mecaz dili oldukları gibi söz varlığında taşımaları bakımından dil araştırmalarında ilk başvurulan kaynaklar arasında yer alır. Yüzyıllar boyunca ezgiler eşliğinde manzum olarak söylenen türkü metinlerinde kelimeler hemen hemen hiç değiştirilmeden korunmuştur. Bu yüzden bir dilin en eski varyantları, söz kalıpları türkülerde aranır. Bir Garip Yunus'un sözleri işlene işlene 13. yüzyıldan bize uzanan, sesi yüzyılları aşan bir gönülleri, tasavvuf ve divan edebiyatında Türkçe şiirin öncüsü bizim Yunus gibi. Gönüllerde ben kimim sorusuna yetişir ötelerden ve der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Bir ben var, benden içeri. Der ve derin bilginin insanın özünde saklı olduğunu ama ilmin de ne denli önemli olduğunu bize anlatır. Yunus'un sözleri her gönlün içinde bir davet bulur. İşte gel gör beni, bu ruhun, bu derinliğin bir yankısıdır. Hakan Aysev'den dinliyoruz.

Drama Köprüsü, adını taşlardan değil, üstünden geçen acılardan alır. Adaletiyle halkın gönlünde yer bulmuş, fakir fukaranın derdine koşan Debreli Hasan, sevdiği kadını bir zorbanın elinden kurtarır ama boğuşma sırasında adam vurulur, Hasan dağlara sığınır. Artık bir kanun kaçağıdır ama halk için bir kahramandır. Ama ihanet kapıdadır. Rivayete göre yakalanır ve hep geçtiği drama köprüsü onun özgürlüğe son adımı, zincire ilk veda yeridir. Şimdi bu destansı hikayeyi Şef Volkan Akkoç yönetiminde Ceren Aydın'ın sesiyle dinliyoruz. Drama Köprüsü şimdi radyolarınızda.

TRT Radyo 3'te zamanın ruhundasınız. Senfonik türkülerimizle yolculuğumuz devam ediyor. Ozanlar, gönlünde bu topraklara dair biriktirdiği o saf duygularını özden gelen bir samimiyetle, hep türkülerle dile getirmişler. İşte onlardan biriyle devam ediyoruz. Sarı Gelin türküsünü piyanoda Fazıl Say ve Cem Adrian'dan dinliyoruz.

Halkın en samimi duyguları türkülerde yaşar. İnsanımız iyi günde türkülerle eğlenmiş, kötü günde türkülerle hüzünlenmiştir. İşte bu sevinç ve hüzün duyguları anlatılırken ifade imkanı geniş, anlamı derin, çağrışımı zengin kelimeler seçilmiştir. Türkü dilinde dilin eski ve yeni pek çok sözü bulunur. Bu kelimeler türkü formunda işlenerek birer sanat eseri haline gelmişlerdir. Bunun sanatçısı da halk ozanlarıdır. Onlar geleneğin içinden süzülüp gelen, söze dayalı bu sanat birikimini yeniden işleyerek güncelleştirirler. İşte onlara halk ozanları denir. Ve bu ozanlar dilin bu imkanını böylece bir söz sanatına dönüştürme becerisini gösterirler. Bunun en güzel örneklerinden biri Aşık Veysel. Ülkemizin sınırlarını aşan nice sanatçılarımız gibi dünyanın dikkatini çeken bir ozandır. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım eserini Rus müzisyen ve piyanist Yevgeni Grinko'nun yorumuyla dinliyoruz.

Bir türkü, bin hikaye. Sevdiklerinden ayrı düşmüş bir aşık, sazıyla gezerken, gurbet yükü omuzlarına çökmüş, sıla özlemiyle memlekete bakarken, gökte uçan bir turnayı görür. Ve, "Allı turnam, ne gezersin havada?" diye sorar. Turna, "Kanadım kırıldı, kaldım burada." deyince, bu sohbet devam eder. Kuşların en asilleri turnalar. Heybetiyle, uçuşuyla, yanık sesiyle hayret ettirir kendine. Turnalar çift gezer, eşli gezer. Erkeğin dişisine bağlılığı insanoğlunun diline düşer. Peki bu turna niye tektir? Turna dile gelir. "Benim eşimi bir avcı vurdu," der. O gün bugündür bu köyün tepesinde avcıyı arar dururum der. Bunu duyan aşık alır sazını, bakar turnanın gözüne ve onun dilinden bir türkü yakar. Her gurbet sancısı çekenin türküsü olur. Ayrılık ve özlemle dolu olan, turnaların göçüyle sevdiklerine selam gönderen tüm dinleyicilerimize gelsin. Muammer Sun senfonik yorumuyla Kültür Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Allı Turnam türküsünü dinliyoruz.

Bodrum'un sıcak topraklarında, denizin tuzuna karışan bir adalet arayışıdır çökertme. Yıl 1920'ler. Yoksullukla boğuşan halkın imdadına koşar Halil Efe. Yiğitliğiyle tanınan, halkın sevdiği bir genç delikanlı. Sevdiği kadını ona vermezler. Çakır Gülsüm'ü almak uğruna dönemin düzenine ve güçlüklerine karşı gelir. Aylar süren kaçış Ege'nin koylarına, dağlarına yayılır. Sonunda Halil'i adalara götürecek kayık yola çıkar. Gülsüm'le birlikte Yalıkavak yakınındaki çökertmeye gelirler. Amacı bir kayıkla adalara kaçmaktır. Gemicilerden biriyle anlaşır. Gemici ise zaten önceden onu yakalatmak için hesabını yapmıştır.

bile. Ve Halil Efe'yi yakalatabilmek için dalgaları bahane ederek Aspat'a gitmeyi teklif eder ve deniz durulunca adalara daha rahat geçebileceklerini söyler. Halil Efe bu teklife inanır. Tekne Aspat'tan Bites koyuna gelerek hırsız yatağı denilen yere demir atar. Son durakları çökertme olur Halil Efe ve Gülsüm'ün. Özgürlüğe açılmak isterken ihanetle uyanırlar. Uyandıkları yer Bites'dir. Karanlıkta gelen kurşunlarla ağır yaralanır Halil Efe. Bodrum'a getirildiğinde hala yaşıyordur. Ama yakalanınca ona ne su verilir ne de merhamet. Son nefesini sevdiğinden ayrı sessizlik içinde verir. Hikayesini dinlediğiniz Anonim Çökertme isimli türküsünü piyanist ve şarkıcı Karsu seslendiriyor.

TRT Radyo 3'te zamanın ruhundasınız. Türkülerden senfoniye uzandığımız bu özel programımızda Sinop yöresine ait bir horon türü, Batum türküsü yerini alıyor. Birbirinden güzel eserlere imza atan bestecimiz Ferit Tüzün'ün çok sevdiği...

Türkülerimizi tek bir hadiseye dayandırmak yanlış olur. Zira bir türkü söylendikçe şekil alır, duygu alır, anlam yüklenir, anonimleşir. Bir yeri, türküyü dile getiren yöre halkını tanıtır. Ve nice rivayete konu olan 3340 yıllık bir geçmişe sahip, defalarca el değiştirmiş, her defasında yeni bir efsane, yeni bir destana

Sevdiği kızı ona vermeyeceklerinden. Kara kara bu ihtimali düşünen delikanlının gönül kalesinde yıkım vardır. Kahküllere gelirsek, evlilik çağındaki kızlar yöre adetince uzun kahküller bırakırlarmış. Peki, türküdeki kuzular nedir derseniz, ben bir koyun olayım, sen de bir kuzu. Meyleye meyleye getirelim yazı. Koyunların meylemesini biraz uzatınca kaval sesi gibi gelir insanın kulağına. Çoban olan bu sevdalı delikanlımız da konuyu buradan bağlamış olacak ki, koyun meyler, kuzu meyler. Sular hendeğine dolar, ağlayanlar bir gün güler. Gamlanma gönül, gamlanma diyen aşık Veysel'in de ifade ettiği gibi, bütün bu meylemelerin sonunda bir arzuya ulaşma, kavuşma, vuslat vardır. Kıştan bahara geçişte koyun ve kuzular kısa bir süre kavuşup tekrar bölümlerine ayrılırlar. Koyunun da kuzunun da bu kısa süreli kavuşmadan bir tat alamadığı aşikardır. Meyleşme ağılda devam eder, ne zaman ki yaz gelir ve kuzuların dağlarda yürümeye takati olur, koyun ve kuzu da daha çok vakit geçirir, hasret giderirler. Türkünün devamıysa delikanlının sevdiği kıza kavuşma hayali. Şimdi hikayesinin ardından Karahisar Kalesi türküsünü tenor Zafer Erdaş'tan dinleyelim.

Yüzünde Anadolu'nun çizgileri, sesinde bozkırın rüzgarı vardı. Halkın içinden çıkan, halkın gönlünde taht kuran bir ozandı. Neşet Ertaş. Türküleriyle yalnızca anlatmadı, yaşattı. Gönül Dağı onun en çok gönül tellerimizi titreten eserlerinden biri. Sazıyla, sözüyle bir dert anlatır ama o dertte hepimiz biraz kendimizi buluruz.

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Şimdi o görünmeyen yolda hep birlikte yürüyelim. Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü Mersin Devlet Senfoni Orkestrası Şef Serdar Yalçın yönetiminde soprano Nihan Evren'den dinliyoruz.

tarafından yazılmış Haydar Haydar türküsünü Berlin Kammer Filarmoni Orkestrası Şef Jürgen Bruns yönetiminde solist ve bağlamada aşıklık geleneğinin usta temsilcilerinden Erdal Akkaya'yı 2016 yılı Berlin canlı konser kaydıyla dinliyoruz.

0: Dara düş oldum.
1: Bugün türkülerden senfonilere uzandık zamanın ruhunda. Anadolu bir türkü coğrafyası. Ülkemizin her bölgesinde farklı ezgiler eşliğinde söylenen türkülerimiz bulunuyor. Bu türkülerimizin her biri birçok hikayeyi yörelere özgü ritimlerle, danslarla, hikayelerle anlatıyor. Onlardan bir diğeriyle veda ediyoruz bugün sizlere Fidayda'yla. Şef Emin Güven Yaşlıçam, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Cemal Reşit Rey konser salonu konser kaydıyla dinleyeceğiz. Ama önce ister türkü sevelim, ister klasik müzik, ister rock dinleyelim, ister pop. Hepimizin bir olduğu, bir duyguda buluştuğumuzu bilelim. Bu her şeye bedel. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, zamanın ruhunda her salı saat 11'de yeniden görüşene kadar iyilikten şaşmayın, kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken, ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajı verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırı ile ilgili gözaltına

Alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Mutlak butlan kararı ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı, kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombası ile vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Haberleri sunduk.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirler, şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. Akdeniz Melodileri programımıza bugün dünyanın en ünlü İspanyol şarkıcısı olan Julio Iglesias ile başlamak istiyorum. 1943 Madrid doğumlu olan Julio, gençlik yıllarında iyi bir sporcuydu. Real Madrid'in genç takımında kalecilik yaparken geçirdiği bir trafik kazası sonrası spor hayatı sona ermişti. Sanat hayatına ilk adımlarını kendisine hastanede hediye edilen bir gitar sayesinde atmıştı. 300 milyondan fazla plak satışı ve yüzlerce ödül sahibi olacağını o zamanlar aklından bile geçirmemişti. Şimdi bu ünlü sesten 1958'de o yılın en sevilen şarkısı seçilmiş olan Venezuela şarkısını dinliyoruz. Moliendo Café.

Bir başka İspanyol dev sanatçıdan sizlere bahsetmek istiyorum şimdi. Maria Dolores Pradera. Geçtiğimiz sene 94 yaşında hayata gözlerini açtığı şehir olan Madrid'de yaşama veda eden sanatçı, şarkıcılığı dışında birçok filmde de başrol oynamış bir aktristtir. Yaşam boyunca anlamına gelen Toda Una Vida adlı şarkıyla Maria Dolores şarkıyı seslendiriyor. Pradera.

Todo una vida. Maria Dolores Pradera'dan dinledik. Şimdi Pedro Vega'nın piyanosu eşliğinde Maria Munoz'un yanık sesinden Como Te Ameti adlı şarkıyı dinliyoruz.

Como te ameti. Maria Munoz söylüyor, Pedro Vaga piyanosuyla eşlik ediyordu kendisine. Geçtiğimiz yıllarda iki harika sesli İspanyol şarkıcı bir düet albümünde birleştiler. Tamara ve Moncho. Şimdi sizlere bu harika albümden Ecame a Mia La Culpa ve Como Yo Te Ame adlı iki aşk şarkısını dinletmek istiyorum.

Tamara ve Moncho geçtiğimiz yıllarda yapmış oldukları albümlerinden iki şarkıyı bizlere yorumladılar. Şimdi de Ömür Göksel Akdeniz'in en güzel kıyılarından bir şarkıya ruh katıyor. Dün akşam.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye geçip oturdular.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım, baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye, baş köşeye geçip oturdular.

hatalarıma güldüler. Vakit geç olmuştu, toplanıp gittiler. Beni sensizliğime

Luca Marcelli söylüyordu. Kaybolmuş aşk vaatlerini anlatıyordu şarkısında. Una promessa per Sanella Marea. Gitarist şarkıcı Luca Marcelli şimdi çalıp söylediği şarkıda La riva ti aspetta ancora diyor. Anlamı ise sahil hala seni bekliyor.

Sahil hala seni bekliyor diyordu şarkısında İtalyan gitarist şarkıcı Luca Marcelli. La Riva ti aspetta ancora. 1963'te Beatles grubu kendi elemanları olan Paul McCartney ve John Lennon'ın bestesi Yesterday adlı şarkıyı tüm dünyaya tanıtmışlardı. Şimdi dün anlamındaki Yesterday adlı şarkıyı Ömür Göksel'den dinleyelim.

Ömür Göksel söylüyordu dün anlamındaki Yesterday adlı şarkıyı. Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait şarkısında şöyle diyor: "Meydan okuyorum yıllara."

Boş resimler, pembe düşler, kahkahalar, acı tebessümler. Kalbimde saklı güzel sözler, aşkı yeşerten o cümleler. Dalıp gitmişim

Bir sanatçı için çok derin anlamı olan, söz ve müziği Ömür Göksel'e ait olan şarkısını sanatçının kendi sesinden dinledik. Meydan okuyorum yıllara. Şimdi de Iglesias'ın Hey adlı şarkısını Fransızca sözlerle Julio Iglesias ve Natasha Saint-Pierre düetinden dinliyoruz. Il faut toujours un pardon.

0: mon amour.
1: Emma Chaplin'in meşhur ettiği Yıldızlar Söndüğünde anlamındaki Spente La Stelle adlı şarkı bugünkü Akdeniz Melodi programımın son şarkısı oluyor. Nadine Amin adlı başka bir sopranodan dinliyoruz.

Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep, sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. İletişim adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlere dün 80. ilk seslendiriliş yıl dönümü olan Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un Opus 26 Yunus Emre Oratoryosu'nun bölümlerini sunacak yapıtın yazılış sürecini ele alacağız. Ahmet Adnan Saygun Osmanlı döneminde İzmir'de doğdu. Çocukluğunda Balkan Savaşları sonrası hezimeti yaşadı. Okula giden öğrencilerin hayırlı bir eğitim dönemine sahip bulunması için o dönemki görenekler arasında olan dua kafilesinde Yunus Emre ilahileri okudu. Babasının kurduğu Milli Kütüphane

de birçok kitap okudu. İsmail Zühtü Kuşçuoğlu'ndan öğrendiği müzikte kısa sürede hayli ilerledi. 12 yaşına geldiğinde İzmir, Yunan işgaline uğradı. Esaret ortamında terhis edilmiş Osmanlı ordusunun askerlerinin eski üniformalarıyla dilenmek zorunda kaldığına, o anlarda Yunus ilahileri söylediklerine şahit oldu. 15 yaşında önce Kuvayi Milliye Süvarilerini, sonra da mavi gözlü, sarı saçlı büyük kurtarıcıyı gördü. 16 yaşına geldiğinde Cumhuriyet'in ilanına şahitlik etti. Postanede işe girdi. 18 yaşında Osman Zeki Üngör, Mehmet Veli Kanık gibi dönemin önde gelen müzik insanlarının oluşturduğu komisyon karşısında Ankara'da girdiği sınavı kazanarak müzik öğretmeni yapma hakkı elde etti, İzmir'deki okullarda görevlendi. Aynı öncü isimlerin girişimiyle Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yurt dışına öğrenim için gönderilen gençlerden biri olmak üzere 20 yaşında başvuru yaptı, başarılı oldu. Ancak annesi Zeynep Sena Hanım'ın kaybı üzerine gidemedi. Kırtasiye dükkanı açtı, esnaflığı beceremedi. 21 yaşında aynı sınavı kazanarak öğrenim için Paris'e gitti. 1931 yılının Nisan ayında yurda dönüşünde Musiki Muallim Mektebi'ne öğretmen olarak atandı. Okulun öğrencilerinin ve sorumlu öğretmenlerin neredeyse her akşam Çankaya Köşkü'ne çıkıp Gazi Paşa'ya çalıştıkları eserleri sergilemesine karşın teori öğretmeni olduğu için gidenlerden olmadı. Hayranı olduğu, babasının İzmir'deki çalışmalarını takdir edip desteklediğine şahit olduğu Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşamamak gün geçtikçe içine dokundu. 1934 yılı başlarında dersini pek önemsemeyen öğrencilere düşük not verince okulun müdürü Osman Zeki Bey ile arası bozuldu. Hatta Muş'a tayin çıktığı Üngör için bu hareket 27 yaşındaki genç öğretmenin heyecanını kontrol etmesini ve sabrı öğrenmesini sağlamaktı. Bu nedenle belki bir süre merkezden uzaklaşması gerekti. Necip Ali ve Münir Hayri'nin Özsoy temsili için çalışmalara başladığı günlerde besteci olarak önerildi, kabul edildi ve destek gördü. Kısa sürede yapıtı tamamladı ve karşılaştığı, belki de olgunlaşması için karşılaşması gerekli görülen çeşitli engelleri aştı, eseri beğenildi. Osman Zeki Üngör ve Ekrem Zeki Ün'ün istifası sonrası Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'na şef vekili olarak atandı. Özgün programlar hazırlamak ve yeni yapıtlar bestelemek için heveslendi. Gel gelelim 1934'ün sonlarında dayanılması güç bir kulak rahatsızlığı çekince İstanbul'a gitmesine yönelik öneriyi olumlu karşıladı, tedavisi başladı. Yılın sonunda Taş Bebek adlı operasıyla Necil Kazım Akses'in Bayönder yapıtının tek perdesinde orkestrayı Büyük Gazi'nin huzurunda yönetirken hayli bitkindi. Aynı süreçte Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yönetici grubunun müzik kurumlarıyla ilgili tasarılarının dışında tutuldu. Ocak 1935'te bakanlık emrine alındı. Kısa süre sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeden ilişiği kesildi. Kısa sürede olsa İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın eğitimci kadrosuna katıldı. Neden sonra Halk Evleri bünyesinde folklor araştırmacısı olarak kadro bulabildi. Bu sayede Ankara'ya döndü. Yapıtları Ankara'da hiç seslendirilmezken İstanbul'un sayılı müzisyeni içinde bir iki kez tercih edildi. Folklor alanında çalışırken Anadolu'yu, ait ve parçası olduğu kültürünü tanıdı, benimsedi, sevdi. Halk ozanlarını radyoya getirip mikrofon başına geçirdi, seslerini duyurdu. Bir yandan da kendi ifadesiyle o dönemde hep Yunus'u düşündü. Yunus Emre'nin mezarını bulmak için dernek dahi kurdu ve başardı. 30 yaşında bir Çorum halayı olan Meşeli, Zeybek ve horondan oluşan süitini yazdı. Anadolu'yu kendi kaleminde yansıtmaya böylelikle başladı. Halk türküler üzerine kitaplar yazdı. Eski üslupta kantat yapıtıyla Bach tarzında barok döneme özgü besteleme biçimini deneyimledi, iyi bir sonuç aldı. Nihayet 35 yaşına geldiğinde masasının başına Yunus Emre konulu bir yapıt için oturdu. Bir yılda eseri tamamladı. Özellikle Ankara'da, ardından basında Saygun'un bir Yunus oratoryosu bestelediği bilgisi yayıldı ve beraberinde Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası neden seslendirmiyor sorgulamaları başladı. Şef Ernst Poetoyus'un girişimiyle yapıtın provalarına 1946 yılı başlarında girişildi. Ancak 27 Mart günü orkestra şefi vefat etti. Orkestra karardan vazgeçmedi. Yardımcı şef Alnar destek verdi. Saygun'un şefliğinde programı alındı.
Nihayet annesi Zeynep Seliha Hanım'ın hatırasına adadığı

Yunus Emre Oratoryosu'nun ilk seslendirilişinde Ahmet Adnan Saygun, 25 Mayıs 1946 günü Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi salonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın başına geçti. Solistler soprano Muazzez Ünal Gökmen, mezzo soprano Necdet Demir, tenor Aydın Gün, bas Hilmi Girgin Koç'un yanı sıra sahnede Ankara Devlet Konservatuarı öğrencileri ile Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Şubesi 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 100 kişilik koro ile sahneye çıktı. Muazzam bir etki yaratan oratoryo çok beğenildi, gururla izlendi. Şevket Aziz Kansu, Saygun için Yunus Emre Oratoryosu ile dehasını bize ifşa eden özlü Türk çocuğu, büyük sanatkar Adnan Saygun'u sevgiyle kucaklıyorum yazdı. Suud Kemal Yetkin ise 1,5 saat süren eseri adeta nefes almadan derin bir heyecan içinde dinledim. Fani duygulardan yıkanmış olmanın hazzını duydum. Büyük eserlerin değişmez ölçüsü bu duygu değil midir? 8 ayda yazılan ama hakikatte 20 yıllık bir ruh gerginliğinin sonucu olan bu eserin yakın bir zamanda dünya sanat alanında derin yankılar uyandıracağı şüphesizdir. Kendi değerlerimize inanmalıyız. Unutmayalım ki Selimiyeleri biz yaratmıştık. Suud Kemal Yetkin kısa zamanda haklı çıktı. Önce ısrarlar karşısında yapıt Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi salonunda 7 Haziran'a kadar belli aralıklarla yeniden ve yeniden seslendirildi. Ardından da besteci tarafından yazılan metni yabancı dillere çevrildi, yurt dışında birçok kez sunuldu, hayranları arttı, uluslararası alanda uhrevi yönüyle benimsenen eserler arasında değerlendirilir oldu. Hatta Amerika'da eserin daha sonra ithaf edileceği Leopold Stokowski büyük fedakarlıklarla oratoryoyu sahiplendi, New York'ta çaldırdı, tanıttı. Çok sesli teknikle yazılan müziğimizin kültürüne eklenen önemli birkaç yapıttan biri olarak Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu her sezon farklı sanat toplulukları tarafından ülkemizde ve hatta yurt dışında mutlaka seslendirilen sayılı eserlerden biri olarak yaşamayı sürdürüyor. Bu kayıtlardan birini dinleyelim. Soprano Birgül Su Ariç, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Aydın Uçtuk, bas Tevfik Rodos solistliğinde ve Naci Özgüç yönetiminde Osna Büyük Gençlik Korosu ve Osna Büyük Senfoni Orkestrası eserin 1. bölümünün sonundaki koralden sona kadar olan kesiti seslendiriyor.

80 yıl önce 25 Mayıs 1946 günü Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi salonunda bestecisinin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından ilk kez dinleyiciye sunulan Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nun birinci bölümün sonundaki koralden sona kadar olan kesiti soprano Birgül Su Ariç, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Aydın Uçtuk, bas Tevfik Rodos solistliğinde ve Naci Özgüç yönetiminde Osman Büyük Gençlik Korosu ve Osman Büyük Senfoni Orkestrası UNESCO tarafından

0: Yunus Emre'nin 750. doğum yılı olarak kabul edilen 2011'de Almanya'da yaptığı kayıtta seslendirdi. Değerli dinleyenler, Müzikli Günce'nin sonuna geldik. İlk seslendiriliş yıl dönümünde tüm insanları aralarında ayrım yapmadan ve Tanrı'nın bir parçası kabul edecek şekilde sevgiyle kucaklayan Yunus Emre'nin görüşlerini kendisine yakın bulan, insanı severek Tanrı'ya olan aşkın pekişmesi fikrini inceleyip özümseyen, Türkçeyi sade ve yalın şekilde kullanabilme becerisiyle ustaca şiirler yazan Yunus Emre'nin kolayca anlaşılmasını ve benimsenmesini, halkça ve halka yakın biçimde şiir yazabilme gücünü fark eden Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un şaheserlerinden Yunus Emre Oratoryosunu sizlere sunduk. Arefesinde olduğumuz Kurban Bayramınızı bu duygu ve düşüncelerle şimdiden kutluyoruz. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antep, sizler için sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Elektronik posta adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. Hoşça kalın, esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te TRT Ankara Radyosu yapımı yeni bir günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda besteci Kamran İnce'nin eserlerine yer vereceğiz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizlere farklı deneyimler yaşatması dileğiyle programımıza başlıyoruz.

Bu hafta programımızda müziğinde parçası olduğu iki farklı kültürün enerjisini, renklerini ve ritimlerini harmanlayarak kullanan bir bestecinin Kamran İnce'nin eserleri.

yerine yer veriyoruz. 1960 Montana doğumlu İnce çocukluk ve gençlik yıllarının büyük kısmını Türkiye'de geçirmiş. Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan besteci 1980'lerin başında Amerika'ya dönerek Eastman Müzik Okulu'nda doktorasını tamamlamış. Kariyeri boyunca Prix de Rome, Guggenheim gibi prestijli ödüllerle onurlandırılan İnce hala aktif bir besteci ve bestecilik hocası. Biz bugün bestecinin ilk olarak Kültür Bakanlığı'nın siparişi üzerine bestelediği Orkestra, Türk Çalgıları ve Ses İçin Konçerto isimli eserini dinleyeceğiz. Bu eserde İnce simülasyonları bir kenara bırakıp sahneye bizzat geleneksel çalgılarımızı çıkarmış. Eserde halk müziğinin o yüzünüze çarpan düğünleri müjdeleyen ham ve güçlü zurnaları bir yanda, Osmanlı saray müziğinin o asil, derin ve çalınması son derece güç olan ney ve kemençesi diğer yanda. Solistler ise bu iki dünya arasında birer köprü gibi. Bestecinin kendi yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Kamran İnce'nin Orkestra, Türk Çalgıları ve Ses için Konçerto isimli eserini kemençede Neva Özgen, neyde Celalettin Biçer, zurnada Ali Bektaş, Cevdet Akdeniz ve besteci yönetimindeki Bilkent Gençlik Korosu ve Bilkent Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, programımız İnce'nin 1980'lerde Amerika müzik çevrelerinde hızla tanınmasını sağlayan erken dönem eserlerinden biriyle Infrared Only ile devam ediyor.

Kamran İnce'nin Infrared Only isimli eserini besteci yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Sırada 1994 yılında Albany Senfoni Orkestrası'nın siparişi üzerine bestelenen ikinci senfoni, İstanbul'un Fethi, Fall of Constantinople var. İnce bu senfonisinde Fatih Sultan Mehmet'in 1453'teki kuşatmasını tarihsel bir anlatı olarak önümüze koyuyor. Osmanlı topçularının gümbürtüsünü timpanilerle yaşatırken surların ardındaki endişeyi Ayasofya adlı ağır bölümde bir melodiyle tasvir ediyor.

Kamran İnce'nin İstanbul'un Fethi, Fall of Constantinople isimli ikinci senfonisini bestecinin kendi yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, bir günümüzü dinlemek daha böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper, sağlık, sıhhat ve sevdiklerinizle beraber güzel, sanat dolu günler dilerim. Hoşça kalın.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Önde gelen solist ve pedagoglarından biri olan dünyaca ünlü Fransız piyanist Olivier Gardon'la yıllar önce Paris Konservatuvarı'nda tanışmıştık. Ben henüz 16, Olivier 20 yaşındaydı. Pierre Sanka'nın sınıfında başlayan müzikal bağımız 50 yıllık köklü bir dostluğa dönüştü. Hocamız Pierre Sankan, 20. yüzyıl Fransız piyano ekolünün en büyük mimarlarından biridir. Piyano çalmayı teknik bir iş olmaktan çıkarmayı hedeflerdi. Bedenin bütünüyle iştirak ettiği şiirsel zenginliğe sahip bir tını bulmamızı isterdi. Onun tedrisatından geçen bizler hem mutlak bir teknik konfora hem de pürüzsüz şarkı söyleyen bir ses paletine sahip olmayı öğrendik. Sanka'nın sınıfı dönemin en yetenekli gençlerinin seçildiği, rekabetin yüksek ama dostluklarında bir o kadar kalıcı olduğu çok özel bir sınıftı. Birincilik diplomalarıyla bitirdiğimiz bu eğitimin ardından hem Olivier hem de ben Long Thibaud ve Ferruccio Busoni

yarışmalarından ödüller kazandık. Değerli meslektaşım Olivier Gardon ile son olarak 2023'te Bodrum'da buluştuk. Kendisini Gümüşlük Festival Akademisi'ne davet etmiştim. Halen Alfred Cortot École Normale de Musique'de piyano profesörü olan Olivier, genç piyanistlerle engin tecrübesini paylaştı. Bugün de son kaydı Quintessence Cevher ile Radyo 3 atölyemize konuk oluyor. Yeri gelmişken Gümüşlük Festival Akademisi'nin 2026 programından söz etmek isterim. 31 Temmuz-22 Ağustos arasında düzenlediğimiz iki piyano masterclass'ının kontenjanı doldu. Kabul edilen genç piyanistler benimle birlikte Vasco Dantas, Charles Owen, Craig Shepard ve Nicola Brangier ile çalışacaklar. 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlediğimiz keman masterclass'ı başvuruları da dolmak üzere. Hollanda'dan davet ettiğimiz ünlü kemancı Gwendolyn Massin ile çalışmak isteyen genç kemancılar başvuru koşullarını gümüşlükfestival.org adresinden öğrenebilirler. 2022 yılında başlattığımız açık sahne programı bu yıl 6-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Açık sahneyi genç piyanistlerin sahneye ilk adımlarını güvenle atmaları ve deneyim kazanmaları için özel olarak tasarladık. Bu yıl açık sahnede benimle birlikte Deren Er Yılmaz ve Elif Gökçe Türkili yer alacak. 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nin hazırlıkları da hızla devam ediyor. Özenle hazırladığımız programı sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Olivier Gardon'un Nisan sonunda yayınlanan son kaydında Beethoven, Chopin ve Debussy'nin eserleri yer alıyor. Değerli meslektaşımı dinlemeye Beethoven'un Mi majör 30 numaralı sonatı ile başlayalım. Eser, bestecinin geç dönem yaratıcılığının en lirik, içe dönük ve form açısından en özgür başyapıtlarından biridir. Klasik sonat kalıplarının sınırlarını bütünüyle esnetir. Neredeyse kesintisiz bir müzikal akışla birbirine bağlanan üç bölümde Olivier harikalar yaratıyor.

Beethoven'ın Opus 109 Mi Majör 30 numaralı piyano sonatını dinledik. Olivier Gardon seslendirdi. Sevgili Olivier'in 30 Nisan'da yayınlanan son kaydında yer alıyordu. Albümde yer alan tek Chopin eserinde sıra. Opus 61 Polonez Fantezi'yi dinliyoruz.

Chopin'in Polonez Fantezisini dinledik. Olivier Gardon seslendirdi. Ünlü piyanist kariyerinin ilk yıllarında renkleri son derece güçlü bir sanatçı olarak ünlenmişti. Eleştirmenler tuşesindeki inceliği ve klavyeyi canlı bir malzeme gibi şekillendirme sanatını övüyorlardı. Bu özellikleriyle dünyanın en önemli sahnelerinde parlak bir kariyer inşa etti. Gerçekleştirdiği kayıtlarla da büyük övgü toplayan piyanisti bugün son kaydında dinliyoruz.

Debussy'nin Clair de Lune adlı eserini Olivier Gardon seslendirdi. Bir dönem Nice Uluslararası Yaz Akademisi'nin sanat yönetmenliğini yürüten Olivier, Avusturya'dan Japonya'ya, Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne pek çok akademide düzenli olarak ustalık sınıfları veriyor. Değerli dinleyicilerimiz, Radyo 3 atölyemiz Olivier Gardon'un son kaydında yer alan Debussy prelütleriyle devam ediyor.

Debussy'nin prelütlerinden seçtiklerimi Olivier Gardon seslendirdi. Değerli meslektaşımın 30 Nisan'da yayınlanan son kaydı Kent Essence Cevher'den dinledik. Sizlere veda ederken tüm etkinliklerimi sosyal medya hesaplarımla web sayfamdan takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Hepinize güzel bir bayram diliyorum. Hoşça kalın.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken. Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır. Ve yazılı bu eserler, okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, bugün ülkemizin dini bayramlarından Kurban Bayramı arifesi, ulusumuzun bayramı kutlu olsun. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Bela Bartok. Macar tarih kayıtları, göçebe bir topluluktan gelerek aralarında Türk kökenli boyların da olduğu boylarla karıştıklarını ve diğer kavimlerin birleşimiyle de Macar kavminin oluştuğunu yazar. Yüzyıllar içinde Macaristan Krallığı'na dönüştüğüne, savaşlara, antlaşmalara ve birleşmelere sahne olduğuna, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sonrası bu birliğin de zaman içinde dağıldığına değinilir. Son olarak Macaristan Halk Cumhuriyeti'ne gelinceye değinse, uzunca bir yol kat eden toplum, sanat alanındaki birikiminin yanı sıra büyük isimler çıkarır. Klasik müzikte iki zirve isimden söz edilir. Bunlardan biri Franz Liszt, ikincisi ise bizim de bugünkü program konuğumuz Bela Bartok olur. Şimdi Bartok'un ilk eserine geçelim. Opus 6-14 Bagatelinden seçkileri piyanist Zoltán Kocsis seslendiriyor.

Bela Bartok'un Opus 6 14 Bagatelli'nden seçkileri piyanist Zoltán Kocsis seslendirdi. Bartok tıpkı Macar okulunun ilk önemli bestecisi Dohnányi gibi Budapeşte Krallık Müzik Akademisi'nde dersler alır. Liszt müziğini inceler ve ulusal müziğe yönelirken farklı bir yoldan gitmeye karar verir. Macar halk müziğinin izini sürer. Macaristan'ın Avusturya İmparatorluğu'nun boyunduruğundan kurtulması sonrası toplumsal kenetlenmenin başladığı sırada sanatsal açıdan da bunun gerekliliğine inanır ve Bartok burada geçmişine sahip çıkan isimlerden olur. Şimdi Bela Bartok'un Romanya halk müziği derlemelerinden esinlenerek yazdığı 55 eser sayılı sonatinini piyanist Zoltán Kocsis yorumuyla sunuyoruz.

Bela Bartok'un 55 eser sayılı sonatinini piyanist Zoltán Kocsis seslendirdi. Bartok, Krallık Müzik Akademisi'nde dersler vermeye başlasa da kariyerini piyano alanında yaparken, öncesinde piyanist olmak istese de veya etnomüzikolog olarak geçmiş müziğin tozlarını silmek için çabalasa da

Tarih onu en çok besteci kimliğiyle yazar. Bartok'un folklor malzemesini kullanan bir besteci değil, halk müziğinin içsel yapısını modernist kompozisyon tekniklerine dönüştüren bir düşünür olduğunu belirtir. Piyano yazısında vurmalı çalgı mantığını sistematik bir biçimde uyguladığı aktarılır. Yani o sadece bir besteci değil, müzik adına düşünür, mimar ve araştırmacıdır da. Bestecinin son zamanları ise daha yalnız, hastalığı sebebiyle daha sancılı ve daha az üretken olarak geçer. Lösemi tanısı alır ve bu hastalığın getirdiği komplikasyonlar sebebiyle ise 1945 senesinde New York City'de hayata veda eder. Bela Bartok'un 56 eser sayılı 6 Roman halk danslarından seçkileri piyanist Zoltán Kocsis seslendiriyor.

Bela Bartok'un 56 eser sayılı 6 roman halk danslarından seçkileri piyanist Zoltán Kocsis seslendirdi. Programımız Bartok'un 127 eser sayılı 3 numaralı piyano konçertosundan bölümlerle sürüyor. Piyanist Zoltán Kocsis'e Ivan Fischer yönetimindeki Budapeşte Festival Orkestrası eşlik ediyor.

Béla Bartók'un 127 eser sayılı 3 numaralı piyano konçertosundan bölümleri piyanist Zoltán Kocsis seslendirdi. Soliste Ivan Fischer yönetimindeki Budapeşte Festival Orkestrası eşlik etti. Her yüzyılda bir değişen yaşam döngüsü, yazılmış olan besteleri yeni gelen yorumculara emanet eder. Bu yorumculardan biri 30 Mayıs 1952 tarihinde Macaristan'da dünyaya gelen piyanist Zoltán Kocsis olur. Kocsis, Béla Bartók Konservatuvarı'nda başladığı eğitimini Franz Liszt Müzik Akademisi'nde devam ettirir. Aldığı önemli ödüllerin ardından piyanistlik, şeflik ve bestecilik kariyeriyle saygınlığını arttırır. Dünyanın en önemli orkestralarında, salonlarında çalarken en saygın ödüllere de sahip olur. Kurucusu olduğu Budapeşte Festival Orkestrası'yla da adından söz ettiren yorumcu, dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı piyanistleri arasında gösterilir. 2016'da hayata veda eden Kocsis'in seslendireceği Béla Bartók'un 1 numaralı piyano konçertosundan bir bölümle bugün de veda ediyoruz. Piyaniste Ivan Fischer yönetimindeki Budapeşte Festival Orkestrası eşlikte.

Bela Bartok'un bir numaralı piyano konçertosundan bir bölümü piyanist Zoltán Kocsis seslendirdi. Soliste Ivan Fischer yönetimindeki Budapeşte Festival Orkestrası eşlik etti. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın, deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. İyi bayramlar.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi. Tarihi süreci büyük bir özenle menzile götüreceğiz vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiği bu günlerde bayramların öneminin katlanarak arttığını söyledi. Bahçeli, Tahran ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram arifesinde anne ve babasının Karacaahmet mezarlığında bulunan kabirlerini ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti, kabirlerine su döktü. Kurban Bayramı arifesinde İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliği'nde ziyaret yoğunluğu yaşandı. Şehitler dualarla anıldı. Aileler yıllardır dinmeyen özlemlerini bir kez daha dile getirdi. Şehitliği ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül de şehit aileleriyle bayramlaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bayram öncesi çeşitli ziyaretlerde bulundu. Göktaş, devlet himayesindeki çocuklar, huzurevi sakinleri ve şehit aileleriyle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Bayram öncesi çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Tüketimin arttığı bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı da denetimlerini artırdı. Tüketicinin korunması ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinde yollarda yoğunluk devam ediyor. Trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında. Jandarma ve polis ekipleri de havadan ve karadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik izleme ve yönetim merkezinde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kolluk kuvveti görev başında olacak. Kutsal topraklarda en heyecanlı günlerden biri yaşandı. 2 milyon hacı adayı vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Arafat'ta vakfe duası yaptı. Duada Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar unutulmadı. Tüm İslam alemi için dua edildi. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege, avukatı Onur Yusuf Üregen icra müdürlüğüne dilekçe verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından kurultay için tartışma başladı. Özgür Özel en kısa sürede kurultay istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söylüyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak delege seçimleri için sandık koyacak. Bu sebeple de sürecin bir yılı bulması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyi vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. Bir yandan da savaşın bitmesine yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba, bu haftayı açan parçayı Primal Scream söyledi. 1992'de Memphis'teki ünlü Arden stüdyolarında ortaya çıkarılan 4 parçalık EP'sinde İskoç grup, bildik tarzının dışında elinden başka nelerin geldiğini de göstermiş, soul, funk ve gospel'a ne kadar yatkın olduğunu ispatlamıştı. Az önceki Carry Me Home bir Dennis Wilson yorumuydu. Sırada Massive Attack var. The Paragons'un Man Next Door'una Led Zeppelin'den örneklenen davul kuşağıyla adeta yeniden hayat veriyorlar. Horace Andy ise vokalde harikalar yaratıyor.

1968'den Porpoison, yıllar içinde başka gruplar ve müzisyenlerce en çok yorumlanan The Monkees parçaları arasında. Bir de Django Django'dan dinleyelim.

The Cinematic Orchestra'yı bir Fontella Bass kaydında dinliyoruz. Talking About Freedom, 2012'de hayatını kaybeden Bass'ın 1972 yılı albümü Free'den seçilmiş. The Cinematic Orchestra'nın Talking About Freedom yorumunda Heidi Vogel konuk vokalist olmuş.

Jimmy Webb'in By the Time I Get to Phoenix'i yıllar içinde tam bir klasik oldu. Özellikle Glen Campbell'ın 1967'deki yorumu iyi bir liste performansı sergilemekle kalmadı, iki de Grammy getirdi. Tüm zamanların en çok söylenen parçalarından biri olan By the Time I Get to Phoenix, buna ait istatistiklerde 1940-1990 yılları arasındaki dönemin üçüncüsüydü.

Az önceki By the Time I Get to Phoenix gibi San Francisco is a Lonely Town'da çok sayıda isme şöhret kapılarını açan parçalardan biriydi. Şimdi dinleyeceğimiz yorumu ise Charlie Rich'e ait.

Dünya çapında 70 milyondan fazla albüm sattığı söyleniyor James Last'ın. Orkestrasıyla özellikle 60'ların ikinci yarısından itibaren ürünler vermeye başlayan 70'ler ve 80'lerde de durmayan Last'ın zengin diskografisinde kaybolmak mümkün. 2015'te 86 yaşında kaybettiğimiz Alman müzisyenin orkestrası Marvin Gaye klasiklerinden Inner City Blues'la katılıyor bu haftaya.

Down tempo, trip hop ve elektronika çevrelerinde yakından tanınan Simon Green müzikte Bonobo sahne adını kullanıyor. Caz ve dünya müziği de ilgi alanında Bonobo'nun. Mikrofon arkasına geçirdiği konuk vokallerle bir Donovan yorumuna imza atıyor Bonobo. Get Thy Bearings.

Seçtiği parça Casago Marrom. Birkaç albümün ardından kayıplara karışan Trio Esperança'nın 2000'lerde yeniden müziğe döndüğünü de küçük bir not olarak düşelim.

0: Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo 3.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Dünya listelerinden örneklerin yanında keşfedilmeyi bekleyen şarkılar saat 19'a dek sizlerle. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılış Avustralya'da. 2009 yılında kurulan indie pop grubu Shepherd, kariyerlerindeki 4 albümde ülkelerinde ilk 10'a ulaşmayı başardı. Yeni liste adayı tekli Sayonara. Pop Durak.

Pop Durak Avustralya'da başladı, İskoçya'da devam ediyor. 2018 yılında Someone You Loved'la İngiltere'de 7 hafta 1 numarada kalan Lewis Capaldi. Radyolarınızda Survive adını verdiği mini albümden Almost.

Yeni albüm We Will Always Be The Way We Were İngiltere'de 2 numaraya ulaştı bile. Jack Savretti buradaydı. Time Will Tell dinledik. Şimdi Tender May ve Bad Style ortaklığı Silver Night.

5 Haziran'da yayınlanacak albümüne adını veren şarkı Doctrine of Love ve Jalen Engon da Pop Turak'taydı. Ona hemen veda etmiyoruz çünkü yeni konuğumuz modern soul ve alternatif R&B sahnesinin öne çıkan isimlerinden Jordan Rakai'nin şarkısında da Jalen Engon da var. Şimdi What It Gave Me.

0: Electro Swing müziğin sevilen temsilcilerinden Valdek, Saul Goodman ve Sam Priva destekli So Tenderly.
1: Hi, this is Valdek. You're listening Pop Durak on TRT Radio 3.

Hollandalı şarkıcı Sabin, 2025 yılında yayınlanan mini albüm Little Black Dress. O albümden Sven Hammond'la birlikte Away With My Heart.

0: Pop Durak Belçika'da 1986 yılının Eurovision galibi Sandra Kim, devam eden kariyerin 2022 yılında yayınlanan teklisi Gravity.
1: Hi, this is Sandra Kim. You are listening Pop Durak on TRT Radio 3. Bye bye.

Gravity ve Sandra Kim'in ardından 2022 yılında Billboard dans listesinde gördüğümüz You Know What I Need dinledik. Pinau ve Troye Sivan buradaydı. Finalde dans odaklı ritimler ve elektronik dokuları birleştiren Reborn Beat ve One of Many.

Yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Turak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: İçinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımızın bugün başlayan Kurban Bayramı'nı kutluyor ve sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere son dönemin en başarılı İtalyan piyanistlerinden Antonio Farao'nun Tributes albümünden seçtiklerimizi çalacağız. Antonio Farao'nun bu albümü yapmayı düşünmesinde Chick Corea'nın 2021 yılındaki ani vefatının etkisi büyük. Belki de bu nedenle Farao, Chick Corea ile çalışmış iki usta müzisyen, basta John Patitucci ve davulda Jeff Ballard ile bu albümde çalışmayı tercih etmiş olabilir. Farao bu albümden önce de Ira Coleman, Jack DeJohnette, Joe Lovano, Miroslav Vicius, Daniel Humeir, Andre Ceccarelli, Chris Potter, Drive Grass, Jeff Tainwas, Chico Freeman, Bob Mitzer gibi çok usta müzisyenler ile gerek lider gerek sideman olarak birçok ortak projeye imza atmış. Çalıştığı her usta müzisyen, Antonio Farao'nun piyanosu ile yaptığı yolculuğa bir iz bırakmış, yolculuğun şekillenmesinde önemli rol oynamış. Sözü çok uzatmadan bu güzel albüme dönelim ve 65 dakikaya yakın bu albümden süremiz yettiğince dinleyeceğimiz parçalara geçelim. İlk dinleyeceğimiz ve albüme adını veren Tributes, bu muhteşem üçlünün karşılıklı etkileşimleriyle karmaşık ve canlı bir tonda başlıyor. Farao'nun piyanosu melodik bir çizgiyle öne çıkarken, Patitucci'nin bası Tributes'e sağlam bir temel oluşturuyor ve Ballard'ın davulları yorumun enerjisini arttırıyor. Dörtlü aralıklar üzerine kurulu armonik yapılar ve pentatonik melodiler, Farao'nun bugüne kadar beraber çalıştığı tüm ustalara bir saygı duruşu gibi. Arkasından dinleyeceğimiz Right One, Farao'nun karmaşık ve erişilebilir melodi ve armonileri, davul ve bas arasındaki adeta interaktif hikayelerini dengeleme yeteneğini sergiliyor. Patitucci'nin solosu delik bir ifade sunarken, Ballard'ın destekleyici eşliği tüm performansı tamamlıyor.

Antonio Farao bu albümü 8 kendi bestesi, 1 Cole Porter, 1 adet de Chick Corea bestesiyle oluşturmuş. Bizler ne yazık ki 2 Antonio Farao bestesini, McCoy Tyner'a ithaf MT ve Sirian Children'ı sizlere dinletemeyeceğiz. Siz sevgili dinleyicilerimizin tüm albümü daha sonra mutlaka dinlemesini özellikle öneririz. Tributes albümünden şimdi dinleyeceğimiz Şok, Farao'nun Balar ve Patotucci gibi ustaların ustası iki müzisyenle aralarındaki uyumu gösteren bir çalışma. Hemen arkasından dinleyeceğimiz I Love You bir Cole Porter bestesi. Bu düzenleme her şeyden önce Farao'nun bu konudaki yeteneğini de göstermekte. Farao'nun düzenlemesi bestenin yapısını korurken üçlü besteyi aralarındaki sinerji, yetenek ve tecrübelerinden doğan bir anlayışla yorumluyor.

Antonio Farao, doğrudan çalmayı seviyorum ama aynı zamanda açık fikirli, kalıpların dışında olmayı da seviyorum diyor. Bu şekilde çalmak bana özgürlük sağlıyor ve John Patitucci ve Jeff Ballard'dan oluşan ritim bölümü besteleri nasıl yöneteceğini biliyorum. Çalarken hiçbir şey düşünmüyorum. Notaları takip etmeye çalışıyorum. Düşünmeye başladığınız zaman hata yaparsınız. Doğal çalmalısınız. Kendinizi yaşayın. Yolu şekillendirin. Beste yaparken ilhamım genellikle geçmişten, gençliğimden geliyor. Albümden şimdi dinleyeceğimiz ilk parça Tender çok hoş bir balad. John Patitucci ve Jeff Ballard'ın Antonio Farao'nun piyanosuna eşliği, Patitucci'nin harika bir bas solosuyla farklılaşıyor ve blues tarzı bir sona yaklaşıyor. Arkasından dinleyeceğimiz Memories of Calvi için Antonio Farao, Fransız caz sahnesinin önemli müzisyenleriyle tanışma fırsatı bulduğum Calvi gibi yerlere saygı duruşunda bulunmak istedim. Bu müzisyenler arasında büyük Didier Lockwood ve Michel Petrucciani de bulunuyor. Ve Memories of Calvi'yi onlara ithaf ediyorum diyerek ilham aldığı ustalara saygısını belirtiyor.

severleri başka boyutlara götürecek düzeyde. Albümün son parçası Chick Corea'nın Matrix adlı bestesinin piyanoda Antonio Farao, basta John Patitucci, davulda Jeff Ballard ile coşkulu yorumu. Trio üyelerin teker teker ayrı soloları adeta bir konserin finaline yakışır bir tat bırakıyor dinleyicilerde. Sizlere bu güzel çalışmalar ile veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Aydın Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu. Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Kökenlerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Opus'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz. Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hem müziklerini hem de Ertegün'le kurdukları bağları keşfediyoruz. Bugünkü programımızın konuysa Hall of Fame'e 1988 yılında Billy Joel tarafından takdim edilen The Drifters oluyor ve bir Ahmet Ertegün bestesi olan Try Try Baby ile başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

The Drifters'ın hikayesi 1953 yılında efsanevi tenör Clyde McFadden'ın Billy Worth and His Dominos grubundan ayrılmasıyla başlıyor. Bahsi geçen yıllarda McFadden kendi sanatsal vizyonunu hayata geçirebileceği yeni bir oluşum kurmak istiyordu. Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün'ün teşvikiyle McFadden ilk kadroyu oluşturdu. Grubun ismi olan Drifters, yani gezginler, üyelerin farklı gruplardan bir araya gelip sürekli değişen doğasını simgeliyordu. İlk kadro hızla değişse de kısa süre içinde Bill Pinkney, Andrew Thrasher ve Gerard Thrasher gibi yetenekli isimler bir araya geldi. Grubun ilk hiti olan ve prodüktörlüğünü Ahmet Ertegün'ün yapmış olduğu Money Honey, gospel kökenlerini R&B ve rock'n'roll enerjisiyle harmanlayan devrimsel bir çalışmaydı. Ancak grubun kaderi, menajer George Treadwell'ın isim haklarını tamamen kontrolü altına almasıyla köklü bir değişime uğradı. Treadwell'ın grubu üyelerinden bağımsız bir marka olarak konumlandırması, müzik tarihinde eşine az rastlanır bir model yarattı. Bu kurumsal yaklaşım sayesinde grup üyeleri zaman içinde tamamen değişse bile o karakteristik Drifter sound'unun 10 yıllar boyunca korunmasını sağlayacak olan meşhur döngü başlamış oldu.

The Drifters 1950'lerin ortasından itibaren hızla büyüyerek Amerika'nın en popüler vokal gruplarından biri haline geldi. Ancak bu büyüme süreci sık sık değişen kadrolarla şekillendi. Öyle ki grup tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde 60'tan fazla şarkıcı değiştirdi. İlk önemli değişim ise Clyde McFadder'ın askere gitmesiyle yaşandı. Onun yerine geçen Johnny Marr, grubun ikinci döneminde önemli bir rol oynadı. Daha sonra Benny King'in katılımıyla grup yeni bir altın çağ yaşadı. King'in vokaliyle There Goes My Baby ve Say The Last Dance For Me gibi hit parçalar ortaya çıktı. Grubun yapısı George Treadwell'ın kontrolünde sürekli değişiyordu. Treadwell, üyeleri değiştirme konusunda oldukça katıydı ve bu da grubun sesinin sürekli evrilmesine neden oldu. The Drifters'ın farklı dönemlerinde 27'ler kulübünden tanıdığımız Rudy Lewis ve Charlie Thomas gibi isimler de önemli katkılar sağladı. Bu değişken yapı bazı zorlukları beraberinde getirse de grubun müzikal çeşitliliğini arttırdı. Her yeni üye The Drifters'ın tarzına farklı bir renk kattı. Bu sayede grup sadece R&B değil, soul ve pop müzikte de etkili olmayı başardı ve uzun yıllar boyunca listelerde kalmayı sürdürdü.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün'ün izinde programındasınız ve Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilmiş The Drifters grubu ile olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. The Drifters'ın kariyerindeki en kritik dönüm noktalarından biri ise şüphesiz Atlantic Records'la yaptığı işbirliği oldu. Atlantic Records'un kurucularından Ahmet Ertegün, grubun potansiyelini erken fark eden isimlerden biriydi. Ertegün sadece bir yapımcı değil, aynı zamanda sanatçılarla birebir ilgilenen bir vizyonerdi. The Drifters, Atlantic çatısı altında çalışmaya başladıktan sonra müzikal anlamda büyük bir dönüşüm yaşadı. O dönemin en iyi söz yazarı ve yapımcıları arasında gösterilen Jerry Leiber ve Mike Stoller ikilisi, Ahmet Ertegün tarafından The Drifters'a yönlendirilerek grubun prodüksiyon kalitesini zirveye taşıdı. Jerry Leiber ve Mike Stoller ikilisinin yazdığı şarkılar grubun sound'unu tamamen değiştirdi. There Goes My Baby gibi parçalar yaylı enstrümanların R&B ile birleştiği yenilikçi bir tarz ortaya koydu. Bu yaklaşım The Drifters'ı rakiplerinden ayırdı. Ahmet Ertegün liderliğindeki Atlantic Records gruba hem sanatsal özgürlük hem de ticari başarı sağlıyordu. Ertegün grubun vokal yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını teşvik ediyordu ve bu işbirliği sayesinde The Drifters sadece Amerika'da değil Avrupa'da da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdi ise programımızın bu bölümünde yoğun olarak Benny King'in vokal olduğu çalışmalara yer vereceğiz. Hemen ardındansa The Drifters'ın Hall of Fame'e giriş sürecini konuşmak için tekrar burada olacağız.

The Drifters'ın müzik tarihindeki sarsılmaz yeri 1988 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmeleriyle resmileşti. Bu tören, grubun onlarca yıllık emeğinin ve müzik dünyasına kattıkları sayısız yeniliğin en görkemli onayıydı. Giriş süreci, grubun sadece birkaç hit şarkıya sahip bir topluluk değil, müzikal bir kurum olduğunun kabul edilmesiyle gerçekleşti. Törende bu grubu takdim eden isimse kendisi de bir müzik efsanesi olan ve Drifters'ın müziğinden derinden etkilenen Billy Joel'di. Joel yaptığı etkileyici konuşmada The Drifters'ın vokal uyumunun ve şarkı sözlerindeki hikaye anlatıcılığının kendi nesli üzerindeki etkisini vurguladı. Bu özel gece grubun farklı dönemlerini temsil eden birçok efsaneyi aynı çatı altında onurlandırdı ve Drifters'ın en önemli vokallerinden Clyke McFader hem solo sanatçı hem de grup üyesi olarak bu onura iki kez layık görülen ilk sanatçı oldu. Bu takdim Drifters'ın zamanın ötesindeki müziğinin ise sonsuza dek tescillendiğinin kanıtı olarak tarihe geçti.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün Ertekin Ünizinde programında Hall of Fame'e kabul edilmiş ve doo-wop tarzının en önemli temsilcilerinden The Drifters'ın hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Bir sonraki hikayede başka bir efsaneyi konuşmak üzere The Drifters'ın büyülü dünyasından ayrılırken kapanışı yine bir Ahmet Ertekin bestesi olan Don't Play That Song'la yapıyoruz. Hoşçakalın.

0: Bayram, sevdiklerinizi ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.

müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası How He Loves. 2000'li yılların başında David Crowder Band tarafından hafızalarımıza kazınan bu parça, kendisinden sonra gelen pek çok sanatçıya da ilham kaynağı olmuştu. Ancak şarkımız orijinalinde John Mark MC Millan'a ait. 2005 yılında şarkıyı besteleyip yayınlayan sanatçı, The Song Inside the Sounds of Breaking Down isimli ikinci stüdyo albümünü almıştı. Ancak parçanın en çok bilinen versiyonu David Crowder Band olmuştu. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani John Mark versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından David Crowder'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve All This For A King diyoruz. İlk olarak How He Loves sizlerle.

Sıradaki parça bizi çok sevdiğim filmlerden birine, About Time'ın soundtrack'ini götürüyor. How Long Will I Love You. Filmin yayınlandığı dönemde Ellie Goulding ile ünlenen parça, 2013 yılında sanatçının Holy Corn Days albümünde yer almıştı. Sanatçının yumuşak sesi ve eşsiz yorumu müzik ve sinema severlerden de tam not almıştı. Ancak parçamız orijinalinde Waterboys grubuna ait. 1990 yılında yayınladıkları parça grubun 5. albümü Room to Roam'da yer alıyor. Yayınlandığı dönemde de oldukça ünlü olan bu şarkı, yıllar sonra About Time filminin kendini yeniden hatırlatmasıyla yeniden müzik listelerinde yerini almıştı. Ellie'nin muhteşem yorumuysa parçanın onunla anılmasını sağlamıştı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Waterboys versiyonuna kulak vereceğiz, ama hemen ardından, adından bahsetmişken, Ellie'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve en ünlü şarkılarından biri Burn diyor. İlk olarak How Long Will I Love You sizlerle.

Sıradaki parçamız bizi çok da uzaklara değil, 2000'li yılların başına götürüyor. Parçamızın adı ise Daylight. Başarılı kadın Alman grup No Angels hafızalarımıza kazınan bu parça, 2001 yılında yayınladıkları ilk ve en önemli single'larından bir tanesi. Ancak parçamız orijinalinde New Life Crisis grubuna ait. Aynı yıl yayınladıkları parçanın yer aldığı albüm, Tommy Boy Entertainment plak şirketinden çıkmış, ancak şirket iflas edince albüm müzik piyasasından kaldırılmış. Bu talihsiz olay No Angels grubunun ilgisini çekmiş ve çok sevdikleri parçayı tabii ki grubun da izniyle yeniden yorumlamışlar. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani New Life Crisis versiyonuna kulak vereceğiz. Ama hemen ardından No Angels'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Still In Love With You diyoruz. İlk olarak Daylight sizlerle.

Sıradaki parça bizi üç farklı sanatçıya götürecek. Parçamızın adı Make You Feel My Love. Son zamanlarda Adele yorumuyla duyduğumuz bu parçanın orijinalinde Bob Dylan'a ait olduğunu pek çoğumuz biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü 1967 yılı Dylan'ın parçayı yayınladığında büyük ses getirdiği bir yıldı ve Ryan Ferry, Kelly Clarkson, John Osborne gibi pek çok sanatçı da parçayı yeniden yorumlamıştı. Ancak parçamız aslında Bob Dylan'a ünlense de ona da ait değilmiş. Orijinalinde Billy Joel'e ait olan bu parça Bob Dylan yorumundan tam bir ay önce yayınlanmış. Dylan parçayı duyar duymaz hemen stüdyoya girmiş ve işler orada değişmiş. O günden sonra da parça Dylan'ın anıları olmuş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Billy Joel versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Adele'den ve Bob Dylan'dan da birer parça dinlemek istiyoruz. Adele ikinci sırada One and Only ile bizlerle olurken hemen ardından Bob Dylan Like a Rolling Stone'la radyolarımızda olacak. İlk olarak Billy Joel yorumuyla Make You Feel My Love sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Ellie Goulding. Kendisini geçtiğimiz dakikalarda Burn parçasıyla anmıştık. Şimdi ise kapanışta sanatçının 2014'te verdiği unutulmaz Eden konserinden bir kesit var. Hoşçakalın.

0: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
1: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
0: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Saat 22.
1: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştüğü karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram arifesinde anne ve babasının Karacaahmet mezarlığında bulunan kabirlerini ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti, kabirlerine su döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi. Tarihi süreci büyük bir özenle menziline götüreceğiz vurgusu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiği bu günlerde bayramların öneminin katlanarak arttığını söyledi. Bahçeli, Tahran ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Bahçeli görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Özel'in Kurban Bayramı

başkanlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı ayrıca Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı da kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen icra müdürlüğüne dilekçe verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclis üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek, partililerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Soykırımcı İsrail ordusu hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklamasını yaptı. Belçika'da emzemin geçitte tren okul otobüsüne çarptı. Kazada ikisi öğrenci, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın sebebi araştırılıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını endişe veriyor. 900'den fazla şüpheli vaka, 220 şüpheli ölüm olduğu açıklandı. Virüsü kontrol altına almak için önleyici tedbirler devreye alındı. Dünya Sağlık Örgütü bölgeye yardımlarını arttırdı. Haberleri sunduk.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Okyanus yakıtasındaki gezintimize devam ediyoruz. Papua Yeni Gine'ye yer verdiğimiz 3. bölümde ülkenin önde gelen müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılar için programımıza bir yerel atasözüyle başlıyoruz. Cahillerin kralında diploma aranmaz.

Açılışta çalışmaları kültürel bir miras olarak kabul edilen çağdaş Papua Yeni Gine müziğinin simgesi haline gelmiş Sanguma adlı topluluktan Garden Song, Sugukupma ve Namilai isimli şarkıları dinledik.

0: TRT Radyo 3.
1: Her milletin müziği ve diğer sanatsal varlıkları kendi kültürel kimliğini yansıtır. Dünyada çeşitli milletlere ve kültürlere mensup olan insanların anlaşabildiği tek dilse müziktir. Sözlerini hiç anlamasak bile dinlediğimiz namelerin notaları kalbimizin derinliklerine inip bizi etkilemektedir. Müzik bir toplumu ifade etmede belki de diğer sanat dallarından bir adım daha ileridedir. Çünkü ses bir bedenden ayrı düşünülemez ve toplumun

toplumu bir beden olarak kabul edecek olursak, ses de o bedenin bir ifadesidir. Ancak bu bedeni sadece fiziki bir varlık olarak değil, onu hafızasıyla, değerleriyle, hayat tarzıyla, sosyal ilişkileriyle bir insan olarak düşündüğümüz zaman, o bedene ait ses bir anlam ve değer kazanacaktır. Kastettiğimiz ses veya müzik, böyle bir varlığa ait ses veya müziktir. O varlığın çıkardığı ses veya daha müzikal bir ifadeyle melodi, varlığı oluşturan kültürel, sosyal ve inanç değerlerini, hayat tarzını, hafızasındaki birikimi de yansıtan bir melodi olacaktır. Müzik insan ve toplum ilişkisini, müzik üzerinden insan ve toplumu anlayabilmek açısından baktığımız zaman da epey önemli veri elde edebiliriz. Müzik, muhakkak insan ve toplumun kalitesini ortaya koyan en önemli alanlardan biridir. Yüksek düzeyde ve sanatsal gücü yüksek müzikler, sosyal, kültürel ve değerler açısından gelişmiş bir toplumun ve aynı şekilde bireyin göstergesidir. Müzik böylesine önemli bir alandır. 1970'lerin ve 1980'lerin çalkantılı yıllarında Papua Yeni Gine neredeyse bir asır süren bir sömürgeci tutuma sahipken sonunda siyasi bağımsızlığını kazanmıştı. Bu dönem farklı bir grup öncü müzisyenden oluşan ve kendilerini Sanguma diye adlandıran topluluk için heyecan vericiydi. İşte bu Malezyalı sanatçılar hayali bir geleceğe kulak verdiler ve bölgeye yönelik sosyal ve politik açıdan kritik bir zamanda bu hayallerini gerçekleştirdiler. Topluluk olarak tek bir amaç altında birleşmişlerdi. Yeni, egemen ve belirgin bir biçimde Malezya ulusunun doğuşunu temsil eden bir ses yaratmak. Öz değerlerini, kimliklerini ve kozmolojilerini müzik ve performanslarıyla ifade etmek. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de iki şarkı dinleyeceğiz şimdi. Çağdaş Papua Yeni Gine müziğinin simgesi haline gelen ve çalışmaları kültürel bir miras olarak kabul edilen topluluk Sanguma'ya ait 2009 tarihli Papua New Guinea isimli toplama albümden dinleyeceğimiz şarkılar Woma ve Crystal Rapids sizlerle.

Dünyadan Yerel Sesler'de Papua Yeni Gine'ye ayırdığımız programların 3. bölümünde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Sanguma 1977'de Port Moresby Ulusal Sanat Okulu'nda kuruldu. Grup ilk günlerinde bu okulda öğretim görevlisi olan Avustralyalı müzisyen Rick Halstead tarafından çok yakından eğitildi. Topluluk Papua Yeni Gine'nin kültürel geleneğinden gelen müzikleri batı enstrümanlarıyla birleştiren ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ilk yerel müzik gruplarından biriydi. Sanguma kaset formatında 3 albüm üretti. 1970'lerin sonunda grupla aynı ismi taşıyan Sanguma 1 ve Sanguma 2 ve 1983'te grup üyeleri Tony Subam ve Sebastian Mioni tarafından bestelenen progresif, geleneksel, rock, caz ve füzyon türünde ezgiler içeren Sanguma Suites albümünü çıkardılar. Son albümde geleneksel flüt, davul ve vokal dizilerini desteklemek için amfi gibi modern elektronik aletler kullanılmıştı. İlk iki albüm ise geleneksel Papua Yeni Gine müziğine daha yakın olduğundan Sanguma Suites'e nazaran daha olumlu tepkiler almıştı.

1980'de düzenlenen Güney Pasifik Festivali'nde ilk kez sahneye çıkan Sanguma, 1983'te Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısındaki bir turda İngiliz reggae grubu Steel Pulse'ı destekledi ve olumlu eleştiriler aldı. Topluluk, Papua Yeni Gine'nin geleneklerine ilgi duyulmasını sağlayarak, dolaylı da olsa adanın gelişmekte olan turizm endüstrisine bir anlamda katkıda bulunmuştu. Avustralyalı etnomüzikolog Dennis Crowdy, 2016 senesinde yazdığı Hearing the Future adlı kitabında Sanguma grubunun müziklerini ve etkinliklerini belgelemiş ve analiz etmiş. Papua Yeni Gine'de gerçekleşen sosyopolitik değişimle eş zamanlı olarak topluluğun müziklerinin kültürel ifadenin hayati bir biçimi olduğunu öne sürmüş. Yazarın belirttiğine göre Sanguma, rock, caz ve yeni dünya müziği etkilerinden yola çıkarak kendi ülkelerinden uzak dinleyicilere ulaştı ve bu adadan çıkan eski ve yeni, yerel ve küresel melodilerin kaynaşmasıyla oluşmuş Melanesya tarzı modern müziği dünyaya tanıttı. Performanslar Garamut olarak geçen Melanesya Kütük Davul Grubu'ndan elektro gitar, synthesizer, saksofon, trompet, bambu perküsyon, panflüt ve kuakumba flütlerini içeren genişletilmiş şarkılara ve doğaçlamalara kadar uzanıyordu. Grup müziklerini ülkenin resmi ve en yaygın olarak kullanılan Tok-Pisin dili dışında başka çeşitli yerel dillerde ve İngilizce olarak da seslendiriyordu. Müzisyenler atalarının tarzını daha iyi vurgulamak için yerli tasarımlara sahip kendine özgü pantolonlarla birlikte ülkenin dört bir yanından getirilmiş dekoratif başlıklar ve vücut süsleri giyiyorlardı. Sanguma'nın deneysel müziği mandacı ulusların karmaşık beklentilerini ve baskılarını ortaya koymuş ve sömürgecilik sonrası sosyal ve kültürel açıdan ülkenin geleceğini müzik yoluyla yönlendirmeye yardımcı olmuştu. Fakat öte yandan ülkenin ilk yıllarındaki iyimserlik, sert ekonomik ve sosyal gerçeklikler yüzünden kaybolmuş, giderek çoğalan ticari popüler müzik sahnesi geleneksel müzik kültürüne hakim hale gelmiş ve bir zamanlar hayal edilen gelecekle şimdiki zaman arasındaki sorunlar baş göstermişti. Sanguma ada kıyılarını terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'lerin başlarında dünya müzik sahnesine çıkan Papua Yeni Gine'nin ilk sanatçılarından biri olarak damgasını vurdu. Sanguma üyeleri flütte Tony Sorosubami, trompette Paul Vigiyabo, bas gitarda Apa Saun, klavyede Bruca Tao, vokal ve üflemelilerde Sebastian Mioni, davulda Raymond Hakenai ve yine perküsyonda Thomas Comboy'la Papua Yeni Gine'nin tek profesyonel müzisyenleri olarak dünya müzik tarihinde anımsanmaya değer bir yer edinmeyi başardılar. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken, çalışmaları kültürel bir miras olarak kabul edilen çağdaş Papua Yeni Gine müziğinin simgesi haline gelmiş topluluk Sanguma'nın 2009 tarihli Papua New Guinea adlı toplama albümünden Welcome to the House ve Sosi Sosi adlı parçalar huzurlarınızda.

0: TRT Radyo 3.
1: Önümüzdeki hafta Papua Yeni Gine'nin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında flütçü Hubert Lawson In The Beginning albümünden seçtiğimiz kayıtları dinleyeceğiz. Hubert Lawson 1974 yılında yayınlanan In The Beginning albümü flütçünün kariyerindeki en görkemli ve teknik açıdan kusursuz kayıtlardan biri olarak kabul edilir. Bu albüm cazın o dönemki füzyon arayışlarını klasik müzik disipliniyle harmanlayan bir başyapıttır. Albüm Hubert Lawson'ın flüt üzerindeki inanılmaz hakimiyetini sergilediği bir vitrin gibidir. Ancak bu sadece teknik bir gösteri değil, flütün bir caz enstrümanı olarak ne kadar güçlü ve lirik olabileceğini kanıtlayan bir çalışmadır. In The Beginning albümün açılış parçası. Funk ritimler üzerine inşa edilmiş sofistike bir yapıdır. Steve Gadd ve Hubert Lawson arasındaki etkileşim zirve noktasıdır. Ve Restoration daha meditatif ve lirik bir parça. Lawson klasik müzik kökenlerini, Juilliard eğitimini en net hissettiğimiz anlardan biridir. Dinliyoruz.

Caz flüt genellikle sinir bozucudur. Büyük bir potansiyele sahip ama yıllar boyunca çalan çoğu insan iyi değildi. Tonu genellikle inceydi ve sololar, tutarlı çizgiler ve yapı yerine daha özel efektlerden oluşuyordu. Bu albüm tam tersidir. Hem flüt çalma hem de müzik için bir klasik olmalı. Hubert Lewis'in enstrümanında kesinlikle inanılmaz bir sesi var. Tam, muhteşem ve kesinlikle bireysel. Sadece cazın mutlak en iyisini yapıyor. Müzik, post-pop'tan gospel'a, blues'dan klasikten latine kadar çok cemini kaplar. Albümün ilk yarısı bunu biraz fazla açık hale getiriyor. Fransız proto-modernist ve dadaist Erik Satie'nin popüler ve güzel eseri Gymnopédie. Erik Satie'nin klasik eserine yapılan bu yorum, crossover jazz türünün en iyi örneklerindendir. Flütün naifliği, caz armonisiyle mükemmel bir uyum içindedir. Camille Desconsolate ve Avery Jean ile caz ağacı devam ediyor.

Radyo İşte Caz Ağacı programında flütçü Hubert Laufs'ın In The Beginning albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Bu albümü özel kılan unsurlardan biri de arkasındaki All Star ekiptir. Steve Gadd davulda özellikle In The Beginning parçasındaki poliritmik ataklarıyla ustalığını konuşturur. Ron Carter kontrbasta derinlik ve sarsılmaz bir temel sağlar. Bob James elektrikli piyanoda albüme o dönemin karakteristik atmosferini katar. Ronnie Laufs, Hubert'ın kardeşi, saksafonda ona eşlik eder. Mol Notice ve Reconciliation dinliyoruz.

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. 20. yüzyılın Fin bestecilerinden Tauno Pylkanen'in obua ve yaylı çalgılar için süitini ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 70 Re majör Hayalet alt başlıklı piyanolu triosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Johannes Brahms'la başlıyoruz. Bestecinin Macar Dansları serisinden 1, 3 ve 5. eserleri Francesco Squarcia düzenlemesiyle I Cameristi Italiani topluluğu seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Macar danslarından 1, 3 ve 5. eserleri Francesco Squarcia düzenlemesiyle I Cameristi Italiani topluluğundan dinlediniz. Mozart'ın yeni başlayanlar için adını verdiği Do majör piyano sonatının Edvard Grieg'e ait iki piyano düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Edvard Grieg'in iki piyano için düzenlediği Mozart'a ait Köhel 545 Do majör piyano sonatını Julie Adam ve Daniel Herskovic seslendirdi. Johann Sebastian

Johann Sebastian Bach'ın kuzeni ve çağdaşı olan Johann Ludwig Bach'ın İsa'nın Kanı başlıklı motetini Lionel Monnier yönetimindeki Vox Luminis vokal topluluğundan dinledik. İngiliz barok dönem bestecisi Henry Purcell'ın Mi minör 7 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Henry Purcell'ın Mi minör 7 numaralı sonatını barok müziği icrası üzerine uzmanlığıyla tanınan kemancı Simon Standage ve Il Tempo topluluğu seslendirdi. 20. yüzyılın fin bestecilerinden Tauno Pulkkanen'in obua ve yaylı çalgılar için süitü var sırada.

Tauno Pylkanen'in Obua ve Yaylı Çalgılar için suitini Obua'da Ale Lindgren ve Petri Sakari yönetimindeki Finlandiya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Macar müzikolog, dil bilimci ve besteci Zoltán Kodály'ın viola ve piyano için adagiosuyla devam ediyoruz.

Zoltán Kodály'ın Adagio'sunu viyolada Manuel Hofer ve piyanoda Alastair Bitson'dan dinledik. Rus klasik müziğindeki romantizmin son temsilcilerinden Sergei Rachmaninoff'un iki piyano için 1901 yılında 3 bölüm halinde kaleme aldığı Opus 17 2 numaralı süiti var sırada.

Uye Möre piyano ikilisi Sergey Rachmaninoff'un 1901 yılında kaleme aldığı Opus 17 2 numaralı süiti seslendirdi. Opera janrının gelişiminde büyük payı olan İtalyan besteci Claudio Monteverdi'nin Gloria in Excelsis Deo başlıklı ilahisiyle devam ediyoruz.

Claudio Monteverdi'nin Gloria in Excelsis Deo başlıklı ilahisini Collegium 1704 vokal ve çalgı topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'ın ikinci bölümdeki ürkütücü ezgiden dolayı Hayalet adıyla anılan Re majör piyanolu triosuyla sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın 1809 yılında yayınlanan Opus 70 Re Majör Hayalet alt başlıklı piyanolu triosunu İsviçre Piyano Trio seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.